Çektiğim çileler kendim adım. Tutup da bizine vurmaz kelim. Çekilin üstüme, varmayın benim. Kötüysem, düşkünsem, kime ne bundan? Hayatın karanlık yerlerde geçer. Yüreğim kırılmış kadehe benzer. Yüzüme nefretle bakmayın yeter. Kötüysem, düşkünsem, kime ne bundan?

En yeni şarkılar, en iyi şarkıcılar radyonuzda. Burası Radyo Ülkü.

Sanmasın, söylenmesin, sen benim şarkılarımsın. Geçmiş değil, bugün gibi yaşıyorum hala seni. Sen hep benim yanımdasın. Gündüzümde, gecemdesin, çalınmasın, söylenmesin.

Yeni bir şeylerden aklar gibi, kopartmadan çiçek koklar gibi, hiç bozulmamış yasaklar.

0: şarkılarımsın. Geçmiş değil bugün gibi, yaşıyorum hala seni. Sen hep benim yanımdasın. Gündüzümde, gecemdesin. Çalınmasın, söylenmesin. Sen benim şarkılarımsın.
1: Radyo en iyi arkadaştır. Radyonuz açıksa yalnız değilsinizdir. Radyonuz açık olsun. Radyo.

kimse dokunamaz benim gibi sana. Sevemezsin bir daha. Unut beni. Ya da vazgeç.

gecelerden bir gece. Yine yalnız bir gece. Sanki bugün gitmişsin. Sanki sensiz ilk gece. Saatler sabahı çalıyor yine. Bir gece lambası, bir ben uykusuz. Kulağım hep senin ayak sesinde. Bir çoban yıldızı, bir ben uykusuz. Yaralı yüreğim her an pusuda. Şafakla dönersin hani olur da. Şimdi bütün şehirlerin uykuda. Bir gece bekçisi,

sensiz yastıklarla açıktır aram. Ah, aylar var, gözüme uykular haram. Bir gece lambası, bir ben uykusuz, bir gece bekçisi.

sevince saate bakmıyor insan. Bir başka adresi bilmiyor insan. Sen hiç uyur muydun yerimde olsan? Bir şu kaldırım var, bir ben uykusuz. Sorma, sorma, anlatamam, derindir yaram.

tek o şahitti son akşamında. Yeniden yanarım her yanışında. Ben gibi kimsesiz köşe başında. Bir sokak lambası, bir ben uykusuz. Bir gece lambası, bir ben uykusuz. Bir şu asi rüzgar. Ah,

0: okulda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte, her zaman, her yerde.
1: Radyo Ülkü.

0: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
4: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
5: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
6: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
7: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda.
8: Enfes sabah ciğeri Ciğerci Doğan'da.
7: İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde.
8: Sabahları ciğer servisi başlamıştır.
7: Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
9: Bir Mersin markası Ciğerci Doğan. Telefon 0324 321 40 40. Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
10: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
9: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı, Yenişehir, Mersin.
11: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara etli ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
2: Reklamlar sona erdi.
3: Radyo Ülke.
2: Bazen 80'ler.
3: Oturmuşum, oturum.
2: Çoğu zaman 90'lar. Geçmişe keyifli bir yolculuğa hazır olun.
4: 90'ların en güzel şarkıları Radyo Ülkü'de. 90'lar Retro başlıyor.
5: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
3: Radyo

sadece meraklılarının bildiği 90'lı yıllara ait en keyifli şarkılarla yaklaşık bir saat boyunca sizlerle birlikteyim. Bugün 1992 yılıyla başladı programın. Sertab Erener'in ilk albümü ve albüme adını verdiği şarkısı Sakin Ol. Kenan Doğulu'yla 1996 yılına gidiyoruz. Şarkımızsa Bırak Be Dostum. Bırak.

Kasım'da yayınlanan albümden Bebeğin Oldun bugün sizler için seçtiğim şarkıydı. Sibel Tüz'ün 90'lı yıllarda hayatımıza girmiş bir isim Bağlamaz Beni, Beni Bağlamaz şarkısıyla popüler olmuştu. Ama özellikle İngilizce blues ve jazz parçalarını da çok güzel seslendirdiğini söylemek isterim. Gözümün bebeği şimdi dinleyeceğimiz şarkı.

0: Bunu kapat.
1: Kardeşim hadi ya.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza işini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp Cep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
4: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda.
5: Enfes sabah ciğeri Ciğerci Doğan'da.
4: İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde.
5: Sabahları ciğer servisi başlamıştır.
4: Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
6: Bir Mersin markası Ciğerci Doğan. Telefon 0324 321 4040.
7: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
8: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589. En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
9: Gülnarlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 5957 0533 384 4290.
10: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
11: Reklamlar sona erdi.
12: Radyo Ülkü.
13: Yolunuz da açık olsun. Radyonuz.
12: Radyo Ülkü.

Emel Müftüoğlu'ndan 1994 yılına ait bir şarkı dinledik. Emelci albümünden Yanar Yanar. Seyda Yanı albümünden Eski Kantolar kıvamında gayet eğlenceli ve oynak bir Funda Arar şarkısıyla devam ediyoruz.

senin olsun kader. Gün gelir devran döner. Çok keyifli bir Hande Yener şarkısı sonrasında Mustafa Sandal'la devam ediyoruz. Devamı var albümünden. Bugün sizlere seçtiğim şarkı Gönlüm.

Athena'nın eğlenceli şarkılarından bir tanesi Rüya sonrasında bugün kapanış şarkımız 80'lerden. 1981 yılına gidiyoruz. Sezen Aksu'nun Ağlamak Güzeldir albümünden biliyorsun programımızın kapanış şarkısı. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Radyo en iyi arkadaştır. Radyonuz açıksa yalnız değilsinizdir. Radyonuz açık olsun.
1: Radyo Ülkü.

0: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: Mersin Ticaret ve Sanayi Odası olarak üreten, ihracat yapan, istihdam sağlayan firmalarımızla gurur duyuyoruz. ISO 500, ISO 2500 ve TİMBİN listelerinde yer alarak kentimizin gücünü Türkiye ve dünyaya gösteren tüm Mersin firmalarımızı yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası.
3: 18 ay Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
4: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Ergül her nesile. Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20 0324 327 88 99.
5: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
7: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
8: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
9: Arkadaş Kundura yaşat iş hanımda, Arkadaş Kundura üzüm iş hanımda.
10: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
11: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
10: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii Yanı, Yenişehir, Mersin.
12: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: Çetin Kaya'da sepetin dolsun, cebin rahatlasın.
1: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
0: Doğru Çiftlik 250 gram tuzsuz tereyağı 129.90. Yeşil Kozan az yağlı beyaz peynir kilogram 129.90. Aqua 16'lı 2 katlı kağıt havlu 179.90. Porçöz 1 litre pas ve kireç çözücü 79.90.
2: Kalite burada, ucuzluk burada.
3: Ailenizin alışveriş merkezi Çetin Kaya.
4: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
5: Reklamlar sona erdi.
6: Radyo Ülkü. Radyo Ülkü.
0: Bir hafta boyunca Mersin'de gelişen olayları aktaracağız. Mersin'de bu hafta başlıyor.
6: Radyo Ülkü.
7: Akdeniz kıyılarındaki ithal plastik atık kirliliğini Barcelona Sözleşmesi Sekreteryası'na şikayet eden Mersin Çevre Platformu siyasilere sorunun bölgesel bir çevre krizine dönüştüğü uyarısı yaparak göreve çağırdı. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası tarafından göç yönetimi ile ekonomik kalkınmayı bir araya getiren iş geliştirme ve işbirliği ofisi hizmete açıldı. MTSO Başkanı Hakan Sefa Çakır, "Hedefimiz burada oluşturduğumuz modeli küresel ölçekte örnek gösterilen sürdürülebilir bir kalkınma yaklaşımına dönüştürmektir," dedi. Mersin'de Toroslar Belediyesi'nin Temmuz ayı meclis toplantısında yaşanan gerginliğe ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde CHP'li Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız'ın oturumu sonlandırmasının ardından AK Partili meclis üyesi Mehmet Özkan'ın üzerine yürüdüğü anlar yer aldı. Toplantıda belediyenin doğrudan temin ihaleleri, belediye uygulamaları ve işten çıkarma iddiaları gündeme gelmişti. Mersin'de narkotik ekiplerinin düzenlediği operasyonda bir iş yerinde 155.568 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirilirken gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. Mersin'de jandarma ile MIT'in düzenlediği operasyonda silahlı terör örgütüne üye olduğu iddiasıyla aranan bir şüpheli yakalanıp tutuklandı. Mersin'de yol verme tartışmasında trafiği tehlikeye düşüren sürücü yakalandı. 261 bin TL ceza kesildi. Olay Mezitli ilçesi Kelbeli Caddesi'nde meydana geldi. Erdemli ilçesinde 2024 yılında açılan Sorgun Barajı'nda sulama inşaatında çalışmalar devam ediyor. Devlet Su İşleri tarafından yürütülen projenin %45'i tamamlanırken çalışmalar bittiğinde bölgenin sulama suyuna katkı sağlayacak. Deva Partisi Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen, motokuryelerin her geçen gün milyonlarca insanın hayatına dokunduğunu belirterek bu meslek grubunun güvencesiz çalışma koşullarının ve iş güvenliği sorunlarının ciddi şekilde ele alınması gerektiğini ifade etti. Türk çelik kapı sektörünün ihracatını yeni pazarlarda büyütmeyi hedefleyen Akdeniz Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği rotasını Meksika'ya çevirdi. Bu kapsamda inşaat yatırımları ve güvenlik odaklı ürün talepleriyle ilgili temaslar kuruldu. Mersin'in Erdemli ilçesinde 16 yaşındaki sürücünün kullandığı kamyonetin çarptığı yaya ağır yaralandı. Kaza Merkez Mahallesi Yavuz Sultan Selim Bulvarı'nda meydana geldi. Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nde oy birliğiyle alınan karar doğrultusunda 1 Eylül'den itibaren geçerli olmak üzere halk ekmeğinin fiyatı 10 liradan 12 lira 50 kuruşa yükseldi. Mersin'in Silifke ilçesine bağlı Işıklı Mahallesi Kayabaşı bölgesinde su sıkıntısı yaşanıyor. Günlerdir yeterli suya ulaşamayan mahalle sakinleri bidonlarla tanker ve kuyulardan su taşırken yetkililerden kalıcı çözüm istedi. Mersin'in Bozyazı ilçesinde boğulma olaylarının önlenmesine yönelik alınacak tedbirlerin değerlendirildiği toplantı gerçekleştirildi. Kaymakam Tuncay Topsakaloğlu bu konuda tüm kurumlarımız üzerine düşeni yapacak ifadelerini kullandı. Mersin'in Mut ilçesinde düzenlenen programda Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezer Avcı genç üreticilere uzay yolculuğunu ve uzaydaki tarımsal deneyleri anlatırken TÜME Başkanı Abdülkadir Karagöz yerli üretimin önemini anlattı. Mersin'de yaşayan Anamurlu ve Bozyazılı vatandaşları aynı çatı altında buluşturacak Mersin Anamurlular Derneği Yenişehir'de düzenlenen törenle hizmete açıldı. İsviçre'de düzenlenen Swiss Açık turnuvasını set vermeden kazanan Mersinli sporcu Ahmet Kaplan kariyerindeki 14. tekler şampiyonluğunu elde etti.
6: Rock. Radyo Ülkü.
7: Meteoroloji, Mersinlileri aşırı sıcak hava dalgasına karşı uyardı. Hafta boyunca hava sıcaklıklarının nemle birlikte 40 ile 45 derece arasında seyretmesinin beklendiği belirtilirken, özellikle günün en sıcak saatlerinde zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması istendi. Mersin'de Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü törenle kutlandı. Mersin Başkonsolosu Erek Çağatay, 20 Temmuz Kıbrıs Türk halkının özgürlüğüne kavuştuğu ve varoluş mücadelemizin dönüm noktasıdır dedi. Mersin'de 2025 yılında toplam nüfus 1.956.428 kişi olurken alınan göç 57.089 kişi, verilen göç ise 52.054 kişi oldu. Mersin en çok göç alan 8. şehir olurken en çok göç veren 9. şehir oldu. Mersin'e göçün en büyük nedeni daha iyi yaşam koşulları olurken Mersin'den gidenler ise aileleri için göç etti. Mersin'de çevre ve halk sağlığını korumaya yönelik Eczacı Odası'nın belediyelerle yaptığı işbirliği çerçevesinde evlerdeki atık ilaçlar eczanelerde toplanarak belediyelerce imha ediliyor. Mersin vergi tahsilatında Türkiye üçüncüsü oldu. Mersin vergi tahsilat performansını en çok arttıran illerden biri olurken tahsilat oranını %76,6'dan %80,54'e çıkardı ve üçüncü sıraya yerleşti. Milliyetçi Hareket Partisi Mersin İl Başkanlığı tarafından yapılan ilçe kongreleri, merkez ilçe kongrelerinin de yapılmasıyla sona erdi. Kongrelerde teşkilatın yerel seçim sonrasındaki kararlı duruşu ve birlik mesajları öne çıktı. Mersin'in tatil merkezlerinden Kız Kalesi'nde kimlik göstermek yerine polise karşı gelip polis noktasının camını kıran 4 şüpheli tutuklandı. Mersin'in Erdemli ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme kazada bir otomobil tel örgüleri aşarak Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü'nün bahçesine düştü. Kazada 3 kişi yaralandı. Mersinli milli yüzücü Kuzey Set, Slovenya'da düzenlenen organizasyonunda 200 metre kurbağalama yarışında şampiyon olurken 15 yaş Türkiye rekorunu da kırdı.
6: Radyo Ülkü.
7: Mersin il genelinde son bir haftada yapılan çalışmalarda aranan 682 şahıs yakalanırken kontrollerde 4 yabancı uyruklu şahıs da düzensiz göçmen merkezine teslim edildi. Mersin il genelinde yapılan denetimlerde 123.835 araç kontrol edilirken 1367 araç trafikten men edildi. 1803 ticari araç da denetlendi. Mersin'de konut satışı yaz aylarında hız kazanırken Haziran ayında 4.445 adet konut satışı gerçekleştirildi. En çok konut satışı yapılan 5. şehir olan Mersin'de iş yeri satışı da katlanırken toplam 455 adet iş yeri satışı gerçekleştirildi. Mersin'de 19 ülkeden yabancı ev aldı. Mersin'de en çok ev alan yabancılar Rusya Federasyonu, Almanya ve Ukrayna vatandaşları oldu. Ayrıca yabancılara iş yeri satışında da ilk üçte yer aldı. Mersin kıyılarında uzun süredir devam eden plastik ve mikroplastik kirliliğine dikkat çeken Mersin Çevre Platformu, Erdemli'de faaliyet gösteren ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü'ne seslenerek Mersin'in denizlerini ve kıyı ekosistemini korumak adına bilimin sesine her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulduğu, enstitünün bölgedeki araştırmalarını ve güncel değerlendirmelerini acilen kamuoyuyla paylaşmasını talep etti. Mersin Valisi Atilla Toros, Tarsus'taki Gülek Yangın Gözetleme Kulesi'ni ziyaret ederek orman yangınlarına yönelik yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. İstanbul Sanayi Odası tarafından açıklanan Türkiye'nin ikinci 500 büyük sanayi kuruluşu araştırmasında Mersin'de faaliyet gösteren 11 firma listeye girerek kentin sanayi ve üretim gücünü bir kez daha ortaya koydu. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hakan Sefa Çakır, küresel ölçekte yaşanan ekonomik ve jeopolitik zorluklara rağmen Mersin sanayisinin üretimden vazgeçmediğini belirtti. Mersin'de yükselen ithal muz baskısı ve düşen fiyatlar üreticiyi zora soktu. Anamur Bozyazı Ziraat Odası Başkanı Ahmet Şeref Gümüş, ithalat vergisinin arttırılmasını ve yerli ürün satmayan zincir marketlerin boykot edilmesini istedi. Doğu Akdeniz'de yayılımını sürdüren ve son dönemde Mersin sahillerinde daha sık görülmeye başlanan çizgili kedi balığının özellikle balıkçılar için risk oluşturduğunu belirten Mersin Üniversitesi Deniz Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Deniz Ayaz, ağdan veya oltadan çıkartırken sırt ve göğüs yüzgeçleriyle temas halinde ciddi yaralanmalara sebep olabilir dedi. Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı 2026 yılının ilk 6 ayında kent genelinde meydana gelen 8037 olaya müdahale etti. Ekipler ortalama 5 dakikada olay yerine ulaştı. Mersin'in Erdemli Belediyesi tarafından kurulan ve saatte 160 ton sıcak asfalt üretimi yapan doğalgazlı asfalt plant tesisi sayesinde maliyetten %30 kar edildi. Mersin'in Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, yapımı devam eden Tekeli Jandarma Karakol Komutanlığı sosyal tesisleri inşaatında incelemelerde bulunurken projenin planlanan takvim doğrultusunda tamamlanmasının hedeflendiğini ifade etti. Mersin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ürün kalitesini korumak ve zararlı popülasyonunu engellemek amacıyla Toroslar ilçesi Değnek Mahallesi'ndeki üreticilere bitki koruma ürünü dağıttı.
0: Mersin'de bir hafta boyunca yaşanan olayları aktarıyoruz. Mersin'de bu hafta devam ediyor.
6: Radyo Ülkü, Ülkü.
7: Haziran 2026 konut değer raporuna göre Türkiye genelinde ortalama konut metrekare satış fiyatı 40.944 TL, ortalama konut satış fiyatı ise 5.118.000 TL oldu. Konut fiyatları TL bazında artmaya devam etse de reel olarak geçen yılın aynı döneminin altında kaldı. Rusya Federasyonu Ticaret ve Sanayi Odası Finansal Piyasalar ve Yatırımlar Konseyi Gayrimenkul Yatırımları Komisyonu Başkanı, Rus yatırımcıların en fazla tercih edilen bölgeler arasında Mersin'in de yer aldığını açıklarken, Rus yatırımcıların Türkiye'ye ilgisinin yılın başından bu yana yaklaşık %20 arttığını belirtti. MHP Mersin Milletvekili Doktor Levent Uysal, öğrenci affı müjdesi vererek yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin 2026-2027 akademik yılında eğitimlerine geri döneceğini duyurarak, bu sadece bir öğrenci affı değil, bu yarım kalan hayallerin yeniden başlamasıdır. Bu ülkemizin yetişmiş insan gücünü yeniden kazanmasıdır dedi. Mersin Ziraat Odası Başkanı Musa Yılmaz, aşırı sıcakların özellikle meyve üretiminde kalite kaybına yol açabileceğini belirterek, üreticilerin bahçelerini düzenli kontrol etmeleri gerektiğini söyledi. Deva Partisi Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen, kumar ve bahisin toplumsal sorun olduğunu söyleyerek, intihar vakalarıyla karşı karşıya kalan milyonlarca vatandaşımız açısından bu mesele artık ertelenemez hale gelmiştir. İllegal bahis tamamen ortadan kaldırılmalı, legal bahis ve kumar da büyük ölçüde küçültülerek yalnızca sınırlı çekilişlerle sınırlandırılmalıdır dedi. Özbekistan Büyükelçiliği Müsteşarı ile beraberindeki heyet Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nda Mersin ile Özbekistan arasında ticaret ve yatırım fırsatlarını değerlendirdi. Program kapsamında Özbekistan'ın yatırım imkanları tanıtılırken Mersinli iş insanlarıyla ikili iş görüşmeleri gerçekleştirildi. Mersin'de uyuşturucu madde kullanımı ve bulundurulmasına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 42 kişi gözaltına alındı. 10 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. Mersin'in Silifke ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 1 kilo 923 gram esrarla 650 gram kenevir tohumu ele geçirildi. Yakalanan 2 şüpheli tutuklandı. Mersin'in aralarında olduğu 22 ilde FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonda 128 şüpheli yakalandı. Bu şüphelilerden 51'i tutuklanırken 14'ü hakkında adli kontrol kararı alındı. Mersin'de otoyolda aracıyla ters yönde ilerlediği görüntüleri sosyal medyada paylaşılan sürücüye 90 bin lira idari para cezası uygulanırken sürücü belgesine 60 gün süreyle el konuldu. Araç ise 60 gün trafikten men edilerek otoparka çekildi. Mersin'de çevre yolunda trafik güvenliğini tehlikeye düşürecek şekilde yolcu indirdiği belirlenen minibüs sürücüsünün ehliyetine el konulurken sağlık durumunun değerlendirilmesi amacıyla hastaneye sevk edildi. Ayrıca muayenesiz araç nedeniyle araç sahibine 6.662 lira idari para cezası uygulandı. Mersin'in Tarsus ilçesinde otoyolda tırın çarptığı hafif ticari araçta bulunan anne Fatma İpek ve oğlu Harun İpek hayatını kaybetti. İki kişi de yaralandı. Kaza Tarsus Adana Gaziantep otoyolu Tarsus Doğu gişelerini geçince meydana geldi. Mersin'de etkisini sürdüren aşırı sıcaklara dayanamayarak bitkin düşen bir atın imdadına çevredeki duyarlı vatandaşlar yetişti. Hayvanı su ile serinleten vatandaşlar belediye yetkililerine seslenerek at arabası sahiplerine elektrikli araçlar verilerek atların sokaklardan çekilmesini ve barınaklara yerleştirilmesini talep ettiler. Mersin'in Bozyazı ilçesinde seyir halindeki bir tırın balatalarından çıktığı değerlendirilen yangın Dorsesi'ne sıçradı. Alev ekiplerin zamanında müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Mersin'in Bozyazı ilçesinde Kaymakam Tuncay Topsakaloğlu, Akgaz ilk müdahale ekibinde incelemelerde bulunarak yaz aylarında artan orman yangını riskine karşı alınan tedbirleri değerlendirdi. Mersin'in Tarsus ilçesinde görev yapan polis memuru Halil Çopur, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Çopur için görev yaptığı Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. Akdeniz İhracatçı Birlikleri, İstanbul Sanayi Odası'nın açıkladığı 2025 yılı Türkiye'nin ikinci 500 büyük sanayi kuruluşu araştırmasında yer alan 56 üye ile temsil edildi. Mersin Büyükşehir Belediyesi eğitim ve öğretimi destekleme kurs merkezlerinde eğitim alan Gamze Kuru, LGS'de 498 puan alarak Tarsus ilçe birincisi oldu.
8: En iyi müzik, en doğru haber. Radyo Ülkü.
6: Radyo Ülkü.
0: Mersin'de bir hafta boyunca gelişen olayları aktardık.
6: Radyo Ülkü. Radyo Ülkü.

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
6: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında, daima yanında.
7: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
8: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
9: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda.
10: Enfes sabah ciğeri Ciğerci Doğan'da.
9: İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde.
10: Sabahları ciğer servisi başlamıştır.
9: Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
7: Bir Mersin markası Ciğerci Doğan. Telefon 0324 321 4040.
11: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret, fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
12: Çetinkaya'da sepetin dolsun, cebin rahatlasın.
13: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
12: Arbella makarna çeşitleri 22.90. Yudum 5 litre ayçiçek yağı 499.90. Kahve dünyası 33 gram Nello fındıklı sütlü çikolata 24.95. Asperox 650 mililitre sıvı bulaşık deterjanı 64.90.
14: Kalite burada, ucuz

0: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
1: Reklamlar sona erdi.
2: Radyo Ülke.
1: Radyo en iyi arkadaştır. Radyonuz açık olsun.
2: Radyo Ülke.

0: acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112 Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
6: Mersin Ticaret ve Sanayi Odası olarak üreten, ihracat yapan, istihdam sağlayan firmalarımızla gurur duyuyoruz. ISO 500, ISO 2500 ve TİMBİN listelerinde yer alarak kentimizin gücünü Türkiye ve dünyaya gösteren tüm Mersin firmalarımızı yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası.
7: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
8: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
7: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında.

0: mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş kundura.
2: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş kundura.
3: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş kundura.
4: Arkadaş kundura yaşat işanında, arkadaş kundura üzüm işanında.
5: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım ya da isteyin biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
6: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
5: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı Yenişehir, Mersin.
7: Çetinkaya'da sepetin dolsun, cebin rahatlasın.
8: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
7: Sinangil 1 kilogram buğday unu 32.90. Avaya altılı sade maden suyu 49.90. Kahve Dünyası 100 gram Türk kahvesi 59.95. Aqua 40'lı 3 katlı tuvalet kağıdı 229.90.
9: Kalite burada, ucuzluk burada.
10: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
11: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
12: Reklamlar sona erdi.
13: Radyo Ülke.
14: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
13: Radyo

Bugün size birazcık yemekten bahsedeyim istiyorum. Tarih öncesi atalarımızın bizlere en güzel mirası belki de insanlar acaba yemek yapmayı nasıl keşfetti dersiniz. Şimdi yemek pişirmek dediğimizde insan uygarlığının en önemli parçalarından bir tanesi. İnsanların binlerce yıldır uyguladığı güzel ve karmaşık da bir sanat da diyebiliriz. Peki ama her şey nasıl başlamış olabilir? Atalarımız yemek pişirme sanatını nasıl keşfetmişler acaba? Bugün size yemek pişirmenin keşfi ve evriminin ilginç yolculuğundan bahsetmek istiyorum. Belki de oldukça hoşunuza gidecektir, bilinmez bunu ancak programın sonunda fark edeceğiz. Öncesinde iki güzel şarkı dinleyelim mi, ne dersiniz?

Gülgüne Gül'le de bugün size insanların yemek yapmayı nasıl keşfettiğini anlatarak başlamak istiyorum programa. Şimdi tarihçiler ve antropologlar milyonlarca yıl önce atalarımızın yemek pişirme pratiğine basit ama önemli bir keşifle başladığına inanıyor. Ateş. Alevlerin büyüleyici dansı sadece sıcaklık ve yırtıcı hayvanlardan korunma sağlamakla kalmamış. Aynı zamanda atalarımızın yiyecek tüketme şeklini de elbette değiştirmiş. Ateşin etrafında bir grup insan düşünün ve bir parça et ya da kök yanlışlıkla ateşin içine düşüveriyor. Sonuç mu? Tabii ki dönüşmüş, daha lezzetli bir yiyecek maddesi. Zamanla deneme yanılma süreciyle ilk insanlar ateşin yiyeceklerini daha lezzetli, çiğnenmesi ve sindirilmesi daha kolay hale getirebildiğini fark etmeye başlıyorlar. Yemek pişirmek aynı zamanda tabii gıda muhafazasında önemli de bir rol oynamış. İşte tütsüleme, kurutma ya da daha sonra konserve gibi teknikler yiyeceklerin daha uzun süre saklanabilmesini sağlamış. Bu da tabii kıtlık zamanlarında oyunun kurallarını bir parça değiştiriyor. Ama yemek pişirmenin faydaları lezzetin ötesine geçmiş. Çünkü pişirilmiş yiyecekler biliyorsunuz atalarımızın sağlığı ve hayatta kalması üzerinde düşündürücü de bir etkiye sahip. Besin maddelerinin kolay bulunması ve emilimini arttırarak vücudumuzun hayatta kalmasını ve büyümek için gerekli enerjiyi ve kaynakları kazanmasını da kolaylaştırmış. Peki pişirme teknikleri nasıl gelişti derseniz onu da konuşuruz elbette şarkıların sonrasında. Gel.

Gül Günegül'le de bugün insanlar yemek yapmayı nasıl keşfettiği anlatıyorum size. Az önce pişirme tekniklerini anlatacağımı söylemiştim. Şimdi atalarımız ateşi evcilleştirmede ustalaştıkça tabii farklı pişirme tekniklerini de denemeye başlıyorlar. Tahmin edebileceğiniz gibi en eski pişirme biçimleri muhtemelen işte kavurma, yani açık ateşte pişirme ya da ızgara diye düşünebilirsiniz. Sıcak taşlar üzerinde pişirme yöntemi kullanılıyormuş çünkü. Yaklaşık 20 bin yıl önce çömlekçiliğin ortaya çıkışı da yemek pişirme konusunda bir kez daha devrim yaratıyor elbette. Çömlekçilik kaynatmayı mümkün kılıyor çünkü. Bu da çorba ve güveçte tahılların pişirilmesine kadar yepyeni bir mutfak olanakları dünyasının kapılarını açıyor sonuçta. Haşlamanın yanı sıra bir başka çok yönlü pişirme yöntemi olan fırınlama da ortaya çıkmış. Şimdi başlangıçta yassı ekmekler sıcak taşlar veya küller üzerinde pişirilirmiş. Daha sonra da fırınların icadı daha karmaşık unlu mamullerin önünü açıyor elbette. Keşke açmasa mıydı desem, bilemedim. Bu konuyu da başka bir programda konuşuruz. Glutenin zararları biliyorsunuz her gün konuşulan bir konu sonuçta. Pişirme kaplarının gelişiminden de biraz bahsedeyim size. Pişirme tekniklerinin evriminde etkili oluyor. Toprak kaplar ve taş ızgaradan demir tavalara ve modern yapışmaz tencerelere kadar her yenilik mutfak olanaklarının alanını elbette genişleten bir şey. İnsanlar dünyaya yayıldıkça yerel kaynaklar, işte iklim ve kültürden etkilenen pişirme tekniklerinde bölgesel farklılıklar da ortaya çıkmış. Mesela Kuzey Kutbu'ndaki Inuitler büyük ölçüde çiğ ve fermente gıdalara güvenirken, daha sıcak iklimlerdeki topluluklar yiyeceklerini korumak ve tatlandırmak için karmaşık baharat karışımları ve pişirme teknikleri geliştirmişler. Yemek pişirmek kültürel kimlik ve sosyalleşmede kilit bir rol oynamış anlayacağınız. Ve nesiller boyunca aktarılan geleneksel tariflerde atalarımızın hikayelerini anlatırken toplu yemek pişirme ve ziyafet çekme uzun zamandır sosyal bağ kurma faaliyetleri olarak hizmet ediyor. Yemek pişirmenin keşif yolculuğu aslında insan merakının, yenilikçiliğinin ve hayatta kalma içgüdüsünün de bir kanıtı galiba. Ateşin o dönüştürücü gücünün tesadüfi keşfinden karmakarışık pişirme tekniklerinin ve araçlarının geliştirilmesine kadar yemek pişirme sanatı bir kültür işi, coğrafya işi, teknoloji tarafından şekillendirilerek de gelişmeye devam edecek gibi. Biraz da size eski Türklerin mutfak geleneklerini anlatmak istiyorum ama elbette aralarda güzel şarkılar da dinleyelim.

Eski Türklerdeki mutfak kültürünü anlatacağımı söylemiştim bu güzel şarkıların sonrasında birlikteyiz yine. Şimdi her toplumun bulunduğu çevre ve ekonomik şartlar neticesinde belirli bir yemek kültürü var biliyorsunuz. Yiyecek temini insan hayatı için hafife alınamayacak kadar önemli bir mesele olduğu kadar devletin başında bulunan Hakan'ın da halkına karşı görev ve sorumlulukları arasında yer alması sebebiyle ciddiyet gerektiren de bir konu tarihe bakacak olursanız. Buna örnek olarak Orhun abidelerinde aç milleti doyurdum, çıplak milleti giydirdim ifadesini gösterebiliriz. Eski Türkler yiyeceklerinin büyük çoğunluğunu ekonomilerinin temeli olan hayvancılıktan sağlıyor biliyorsunuz. Özellikle hayvanların etinden yararlanmakta olup kesilen hayvanlarda dikkat ettikleri husus erkek olması. Çünkü bu sayede hayvanların çoğalması engellenmemiş oluyor. İşte attan aygır, deveden buğur, koyundan koç, keçiden erkeç kesiliyor. Türkler genelde at ve erkeç etini tercih ediyorlar. Erkeç etinin önemli olduğu erkeç eti ilaç olur, keçi eti yel olur şeklindeki atasözü de ifade ediyor. Türkler tarihe baktığımızda eti hem taze olarak tüketiyor hem de konserve yaparak daha sonraki ihtiyaçlarında kullanıyorlar. Konserveye baktığımızda konserve yapmayı öğrendikten sonra diğer milletlere de bunu öğrettiklerini görüyoruz. Ayrıca Çin'e ihraç edilen ürünlerde et konservesi de önemli bir yere sahip. Yine tarihin tozlu sayfalarında hemen hemen her Türk atlısının yanında azık olarak bir et parçası bulunuyor. Kaynaklarda belirtilene göre Türkler tuzlanmış bir et parçasını bir beze sararak eğerlerinin altına koyuyorlar. Burada ezilen et atın hararetiyle böyle içten yanarak adeta pişiyor ve bu et ihtiyaç halinde hazır yiyecek oluyor. Hatta bunun pastırma olduğunu söyleyen kaynaklar da var. Yine etten çeşitli yemekler yaptıklarını biliyoruz. Öncelikle etin parçalanmadan pişirilmesi gerekiyorsa bunu ateşte çevirerek pişiriyorlar. Buna ek olarak kuzu çevirme diyebilirim. Aynı zamanda avlanan hayvanlar da ateşte çevrilerek pişiriliyor. Ateşte çevirerek pişirmenin yanında ateşe veya küle gömerek de yemekler yaptıklarını görüyoruz tarihe baktığımızda. Kapama adı verilen bir yemek var mesela. Hem lezzeti hem de besleyici özelliği bakımından tercih edilen bir yemek. Ayrıca eti sucuk kavurma ve haşlama şeklinde de pişirip yemişler bütün bir tarih boyunca. Elbette anlatmaya devam edeceğim. İki güzel şarkının sonrasında

0: güle güle, gül güle güle.
1: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
2: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
3: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
4: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
5: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
6: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
8: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
9: Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532-741-0549.
10: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
11: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda.
12: Enfes sabah ciğeri Ciğerci Doğan'da.
11: İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde.
12: Sabahları ciğer servisi başlamıştır.
11: Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
13: Bir Mersin markası Ciğerci Doğan. Telefon 0324 321 4040.
14: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
15: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret, fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 3589.
16: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 70 71 yolmühendislik.com.tr.
17: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
18: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
19: Reklamlar sona erdi.
5: Radyo Ülkü.
3: Yolunuz da açık olsun. Radyonuz.
5: Radyo Ülkü.

Şimdi yemek kültürü biliyorsunuz bir toplumun sosyal ve siyasi durumuyla oldukça yakından ilgili oluyor. Türklerde de bu durum görülmüş aslında. Türk Hakan'ı verdiği büyük ziyafetlerde eski adıyla toylarda hangi boyun etin neresini yiyeceğini belirliyormuş. Ve buradaki hakkını kaybeden boy otlakta ve devlet kademesindeki yerini de kaybetmiş oluyormuş. Türklerde etin besin kaynağı olarak ne kadar önemli olduğu Oğuz Kağan destanında pişmemiş etler ister, aş yemek ister oldu şeklinde belirtiliyor mesela. Et yemeklerinde bugünkü söylemiyle paça da önemli bir yemek. Bu yemek için Orta Asya Türkleri tapık süngük derlermiş. Bu arada Türklerin tarihte domuz yemediğini görüyoruz. Hiçbir şekilde beslenmemişler. Uygur Hakan'ı Arslan Han'a elçi olarak giden bir Çinli Uygurlarda zenginlerin ve orta halli insanların farklı et yediklerini söylemiş ama domuzdan hiç bahsetmemiş. Eski Türklerde at eti önemli bir besin kaynağı olduğu halde canlı kurban olarak seçilen atların ve diğer hayvanların etinden ve sütünden yararlanılmadığını görüyoruz. Yük hayvanı olarak dahi kullanılmamış tarihte. Bu arada Türkler hayvanların sadece etinden yararlanıyor diye düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Bu konuyu da konuşacağız ama şarkıların sonrasında.

Gül Güne Gül'le de eski Türklerdeki mutfak kültürünü anlatmaya devam ediyorum size. Türkler hayvanların yalnızca etinden değil, sütünden de yararlanmışlar. Bunu da anonsun öncesinde söylemiştim. Elde ettikleri sütten peynir, yoğurt, çökelek, tereyağı, ayran gibi ürünler imal etmişler. Sütten elde edilen yoğurt, Türkler tarafından bulunan yoğurt oldukça önemlidir biliyorsunuz. Aynı zamanda sütle ilgili Türk mitolojisinde örnekler de var. Şamanların mesela hastalarını pişmiş sütle tedavi ettiğini görüyoruz tarihte. Sütten yapılan ve Türkler için milli içecek olarak kabul edilen kımız ayrı bir öneme sahiptir. Kalori oranı oldukça yüksektir. Kısrak sütünden elde edilir. Kısraktan sağılan süt önce bir tulum içinde toplanır ve bu tulum dolunca da sütün içine kor adı verilen kımız mayası ve biraz kımız ilave edilir. Bundan sonra ağzı hava almayacak şekilde sıkıca kapatılır ve çadırın bir yerine asılır. Tulumun içerisindeki süt 15-20 günde hazır hale gelir. Türkler kımızı bol bol içmişler ve gelen misafirlere de ikram etmişler. Ayrıca sütten elde edilen peynir de yine tulumlara basılarak saklanmış ve böylece daha uzun süre kullanılmış. Tuluma basılmayan peynir de gündelik taze olarak tüketilmiş. Türkler bu arada sütten kurut da yapmışlar. Hani eski Türkler her ne kadar atlı göçebe toplum olarak hayatlarını sürdürmüş olsalar da tarım alanları da az da olsa bulunmuş ve ithal olarak tarım ürünleri de besin maddesi olarak kullanılmış. Bunların başında mesela ekmek yapımında kullanılan buğday geliyor. Buğday ekmek yapımında un haline getirilerek kullanıldığı gibi haşlanarak yemek de yapılmış. Ayrıca kavurma suretiyle bugünkü çerezler gibi de yenmiş. Buna o dönemde kagurmaç ya da kavurmak demişler. Anadolu'da genelde biliyorsunuz kavurga adıyla bilinir.

0: Güngül'le, Güngül'e Güngül'le.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: Mersin Ticaret ve Sanayi Odası olarak üreten, ihracat yapan, istihdam sağlayan firmalarımızla gurur duyuyoruz. ISO 500, ISO 2500 ve TİMBİN listelerinde yer alarak kentimizin gücünü Türkiye ve dünyaya gösteren tüm Mersin firmalarımızı yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası.
3: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
4: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında... Daima yanında.
5: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
3: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. çevre yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
6: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
8: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
9: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
10: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
11: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
12: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
11: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
12: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
11: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir Mersin.
13: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
3: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
1: Reklamlar sona erdi.
14: Radyo Ülkü.
15: Her zaman, her yerde.
14: Radyo Ülkü.

Size eski Türklerin mutfak kültürünü anlatmaya devam ediyorum. Türklerin sevdiği yemeklerden de biraz bahsedeyim isterim. Çorba ve etli yemekler en başta geliyor. Tutmaç mesela Türk sofralarında ayrı bir öneme sahiptir. Zaten bunu herkes bilir. Bu yemek de tıpkı yoğurt gibi Türklere özgü yemeklerden bir tanesi. Bugünkü Türk toplumunda çok sevilen mantının da hemen hemen aynısı. Türk toplumunun yorumuna göre tutmaç ismi tutma ve aç gibi kelimelerin birleşmesinden meydana geliyor. Yani aç tutmayan daima tok tutan yemek anlamında. Tutmaç son derece besleyici de bir özelliğe sahip. Kaşgarlı Mahmut'un ifadesine göre tutmaç insanın vücudunu kuvvetlendiriyor ve yüzüne sağlık alameti olarak kırmızılık veriyor. Uygurlar yerleşik hayata geçtikten sonra onların beslenmelerinde tarım ürünlerinin yer aldığını görüyoruz. Özellikle Çin kaynaklarında Uygurların tarımsal ürünler ürettiğine dair kayıtlar da mevcut. Uygurlar karpuz ekmesini biliyorlarmış mesela. Uygurların karpuzculuğu hakkında Çin kaynaklarında sık sık kayıtlarda geçiyor. Yine Uygurlara ait olan bölgelerde üzüm bağları olduğunu da yazıyor tarihi kaynaklar. Çin'e üzüm teveyi buradan gitmiş. Aynı zamanda bezelye ve baklanın Uygur diyarında bol miktarda yetiştiğini de yine Çin kaynaklarından öğreniyoruz. Uygurlarda meyvecilik de ileri düzeyde olduğu için bunun ticaretinin yapılmakta olduğunu da kaynaklar bize söylüyor. Meyvelerden üzüm, ayva, elma, erik gibi meyveleri tanıyan ve bunları tüketen Türkler meyveleri taze olarak yedikleri gibi kurutarak daha sonra yemeklerin yanında hoşaf olarak da kullanmışlar. Aslında günümüzde de eski Türk mutfağının yansımaları hala devam ediyor. Bunu da konuşalım ama şarkıların sonrasında.

Eski Türklerde mutfak kültürünü konuşmaya devam ediyoruz. Şimdi az önce demiştim ki günümüzde eski Türk mutfağının yansımaları hala devam ediyor. Yemeklerde öncelikle çorba önemli bir yer tutar biliyorsunuz bizim kültürümüzde. Ve sofranın açılışında çorba mutlaka olur. Eski devirlerden beri var olan çorbalardan bir tanesi de tarhana çorbasıdır. Hem lezzetlidir hem besleyici özelliğiyle meşhurdur. Hemen hemen herkes tarafından da sevilir değil mi? Daha sonra ana yemek olan genelde etli yemek ya da sebzeli etli yemek de sofraya konulur. Türklerde et yemeklerinin yanında pilav da tarifte yenmiş. Yemeklerin yanında kuru meyvelerden yapılan hoşaf ya da çeşitli sebzelerden yapılan turşular da yemeğe ayrı bir lezzet katmış tarihte. Yine günümüzde de o turşular yemeğe aynı lezzeti katmaya devam ediyor farkındaysanız.

Gül Güne Gül'le de bugün eski Türklerdeki mutfak kültürünü konuşmaya devam ediyoruz. Yemeklerden sonra yenen tatlıları da biraz anlatmak istiyorum size. Tatlı olarak genelde hamur işi tatlıları tercih ediyor Türkler, eski Türkler. Sofralarda hoşmerim veya helva gibi tatlıların ayrı bir yere sahip olduğunu kaynaklar yazıyor. Özellikle helva biliyorsunuz Türk toplumunda öne çıkan bir tatlıdır. Kış geceleri yapılan helva sohbeti adı verilen bazı toplantılar vardır ki bu toplantılar gerçek bir toplantıya dönüşmüştü. Bu helva toplantıları Osmanlı döneminde de devam etmiş. Ayrıca ölen kişinin ardından helva dağıtılması da eski yuh törenlerinden kalma bir gelenek. Türk toplumu için biliyorsunuz ekmek de ayrı bir önem arz eder. Kırgızlar arpa, buğday, yulaf ve darı türünden hububat ekimi yapmışlar zaten. Onları şimdi adı bilinmeyen bir tür ayak değirmeniyle öğütmüşler. Ayrıca buğdaydan yapılan bulgur da hani Türk mutfağında son derece önemlidir. Yemek kültüründe bahsedilen pilav esasında bulgur pilavıdır. Normal beyaz pirinç pilavı değildir. Yine aynı zamanda buğdayın öğütülmesi sonucu elde edilen undan yapılan ekmeğin bazlama, yufka, kete gibi çeşitleri de bulunur. Az önce bahsettiğim yiyeceklerden başka örnekler vermem gerekirse akıtmaçı anlatmak isterim size. Bulamaçı, keşkeki, samsayı ama

Gül Güne Gül'le de eski Türklerle mutfak kültürünü konuşmaya devam ediyoruz. Farklı farklı yiyecekler var. Akıtmaçtan bahsetmek istiyorum size. Saç üzerinde yapılan hafif bir hamur yemeği. Şimdinin krebi de diyebiliriz aslında. Deve veya koyun sütünden yapılıyor. Deve veya koyun doğurduktan sonra ilk süte ağın ya da ağız denilir. Bu sütün unla karıştırılmasından sonra saç üzerinde pişirilmesiyle yapılan bir yemektir bu. Yine eski Türkler bulamaçı da çok yemişler. Un, yağ ve yoğurtun karıştırılmasıyla yapılan bir yiyecek bu. Kaşgarlı'da bula pişirmek anlamına geliyor. Keşkek vardır mesela, hala bugün birçok yörede yediğimiz keşkekler. En iyi buğday ve etle pişirilerek yapılır. Delikanlılar tarafından pişen et kepçelerle dövülür ve lastik gibi olunca üzerine kırmızı biber eritilmiş yağ gezdirilerek dökülür. Pek çok yerde buna hersek de deniliyor. Bu da yine eski Türklerden kalma bir yiyecek. Samsa'dan da bahsedeceğimi söylemiştim. Uygur Türkleri kuru bohça şeklinde bir hamur yemeğine bu adı veriyorlar. Ayrıca Türkiye'de samsa tatlısının var olduğu ve Bulgaristan Türklerinin baklava dilimine samsa adını verdiklerini de biliyoruz. Hayatın devamını sağlayan günlük yemek içecek faaliyetleri toplumun gerçekten kültürel özelliklerinden etkileniyorlar. Bununla beraber bu faaliyetlerin nasıl ve ne şekilde yapılacağı yine kültür tarafından belirleniyor. İşte beslenme alışkanlıklarının kültürün özelliklerini içinde barındırdığı da söylenebilir değil mi bu noktada? Türklerde de yeme içme kültürü toplumun beslenmesiyle ilgili tercih ettiği hayat tarzını ifade ettiği gibi hani bir düzeni, bir adabı bulunan sosyal ve siyasi bir içeriğe de sahip aynı zamanda. Yeme içme tarzı ve beslenme alışkanlığı sofra adabının, işte insanların sosyalleşmesinde önemli bir yeri olduğunu da bize gösteriyor. Türklerde yemek yenirken bütün aile bireylerinin hep bir arada olmasına özen gösteriyor. Türklerde de yeme içme kültürü toplumun beslenmesiyle ilgili tercih ettiği hayat tarzını ifade ettiği gibi hani bir düzeni, bir adabı bulunan sosyal ve siyasi bir içeriğe de sahip aynı zamanda. Yeme içme tarzı ve beslenme alışkanlığı sofra adabının, işte insanların sosyalleşmesinde

0: Güngül'le, Güngül'e Güngül'le.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
2: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199.

0: yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda.
1: Enfes sabah ciğeri Ciğerci Doğan'da.
0: İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde.
1: Sabahları ciğer servisi başlamıştır.
0: Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
2: Bir Mersin markası Ciğerci Doğan. Telefon 0324 321 40 40. Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
3: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: var ve daha binlerce ürün Profilo Mercan Ticaret'te. Profilo Mercan Ticaret, Mahmut Mercan, Toroslar Belediyesi civarı Palmiye Durağı'nda. 322-2555 Mersin.
1: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
2: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
3: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57, 0533 384 42 90.
4: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
5: Reklamlar sona erdi.
6: Radyo Ülke.

Bugün size kağıdın ve kitabın tarihini anlatmakla başlamak istiyorum programa. İnsanlık tarihinin belki de en önemli buluşlarından bir tanesidir biliyorsunuz. Yazının icadı ve bilginin kayıt altına alınabilmesi. Tabii bu sayede kalıcılığını mümkün kılabilmiş. Diğer bir deyişle insanların tecrübelerinin, bilgilerinin, işte düşüncelerinin, fikirlerinin kaydedilerek gelecek nesillere sağlıklı biçimde ulaştırabilmesinin önü açılmış. İnsanlar içinde bulundukları coğrafi koşullara göre şekillenen çeşitli yazı malzemeleri kullanarak yazılar yazıyorlar. Yani aslında bilgi kaynakları üretiyorlar. İşte kitap da bu bilgi kaynaklarının başında geliyor. Kuşkusuz kitap en ilkel biçiminden günümüze kullanılan biçimine ulaşıncaya kadar tabii büyük de değişimler geçirmiş. Hepsini anlatıyor olacağım programda size. İki güzel şarkının sonrasında başlıyorum müsaadenizle.

Gül Günegül'le de bugün kağıdın ve kitabın tarihini konuşuyoruz. Şimdi antik çağa baktığımızda çok çeşitli malzemeler üzerine yazılar yazıldığını biliyoruz. Bunlar şu şekilde sıralanabilir mesela. Ağaç kabukları, ağaç yaprakları, işte levhalar, kil tabletler, vazo parçaları, topraktan yapılmış kaplar, taşlar, çeşitli madenler, keten bezi hatta, fil dişi, kemik, hayvan kabukları, organları, bazı bitki kabukları, papirüs, parşömen ve kağıt. Bu çok çeşitli yazı taşıyıcıları kitabında temellerini oluşturuyor. Mesela papirüs bitkisinden üretilen bir tür kağıt olan papirüs, antik çağda kullanılan en önemli yazı malzemelerinden bir tanesi. İlk defa eski Mısır'da M.Ö. 3300'lü yıllarda elde edilen ve kullanılmaya başlanan papirüs, zamanla diğer Akdeniz ülkelerine yayılmış ve M.Ö. 11. yüzyıla kadar en kullanışlı yazı malzemesi oluyor. Papirüs bitkisi Nil Delta ve Vadisi'nde bolca yetişen bir bitki. Eski Mısırlılar papirüs bitkisinin saplarından kağıt elde ederek yazı dünyası için bir devrim gerçekleştiriyor. Belirli işlemlerden geçirilerek papirüs bitkisinin özünden elde edilen papirüs kağıtlarının yazı yazmaya elverişli olanlarından kitaplar yapılmış tarih boyunca. Papirüs kitap genellikle rulo biçimli olmuş. Yazılar papirüs kağıt üzerine sütunlar halinde yazılmış. Son sütunun altına işte eserin adı, yaprak sayısı, sütun ve satır sayısı gibi bilgiler de kaydedilmiş. Temelde aslında papirüs kitap bükülü olarak saklanan ve açılarak okunan uzun bir papirüs rulosu, böyle söyleyebilirim. Papirüs rulosu biçimli kitap dönemin temel bilgi kaynağı olmuş ve önemini uzun yıllarda korumuş. Aynı yıllarda Çin'de ortaya çıkan kitap biçimlerinden de biraz bahsetmek istiyorum size, ama iki güzel şarkının sonrasında yine. Hayal.

0: güne günle, gün güne günle.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324-238-3413 238-3413 Reklam.
2: Mersin Ticaret ve Sanayi Odası olarak üreten, ihracat yapan, istihdam sağlayan firmalarımızla gurur duyuyoruz. ISO 500, ISO 2500 ve TİMBİN listelerinde yer alarak kentimizin gücünü Türkiye ve dünyaya gösteren tüm Mersin firmalarımızı yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası.
3: 18 ay Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
4: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20 0324 327 88 99.
5: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
7: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
8: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
9: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
10: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
11: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
10: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
11: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
10: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir Mersin.
12: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
13: Çetinkaya'da sepetin dolsun, cebin rahatlasın.
14: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
13: Arbella makarna çeşitleri 22.90. Yudum 5 litre ayçiçek yağı 499.90. Kahve dünyası 33 gram Nello fındıklı sütlü çikolata 24.95. Asperox 650 mililitre sıvı bulaşık deterjanı 64.90.
15: Kalite burada, ucuzluk burada.
16: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
4: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
1: Reklamlar sona erdi.
17: Radyo Ülke.
2: Telefonu bırak, yola bak. Emniyet kemerini unutma.

Gül Güne Gül'le de kağıdın ve kitabın tarihini anlatmaya devam ediyorum size. Şimdi Çin'de ortaya çıkan kitap biçimlerinden bahsedeceğimi söylemiştim. Ağaç kitaplar ve ipek kitaplar var sırada. Çin'de yazı yazmak için başlarda insanlar kemikler kullanmışlar. Tospa bağısı yani kabukları, yarılmış bambu kamışları, sonraları ise ağaç plakalar kullanılıyor. Ağaç kitaplar üzerine yazılar sitil adı verilen bir tür iğneyle böyle hafif çizgi çizerek yazılmış. Çin'de edebiyatın gelişmesine paralel olarak ağaç plakalar yetersiz kalınca yazı malzemesi olarak ipek öne çıkıyor. İpek üzerine yazı yazmak için işte zamk, is, vernik ya da çim mürekkebiyle deve tüyünden yapılmış bir fırça veya bambu kullanılmış. Papirüse benzer parlaklık ve bükülgenlik gösteren ipeğin fiyatı da biliyorsunuz oldukça yüksek. Şimdiyle mukayese ettiğimizde o zamanlar hayat ne kadar zormuş değil mi? İlk teknoloji gelişmiş ve bugünlere gelmişiz. Devam edeceğiz konuşmayı iki güzel şarkının sonrasında.

Gül Güne Gül'le de birlikteyiz. Kağıdın ve kitabın tarihini anlatıyorum size. Günümüzdeki kitabın en eski dayanaklarından bir tanesi. Belki de kil diyebilirim. Kil ilk olarak M.Ö. 3. yüzyılda kullanılmaya başlanıyor. Yumuşak ve nemli olan kil tabletler üzerine harfler çizebilmek suretiyle yazılar yazmış eski insanlar. İşte bu nedenle Asurlular ve Sümerlerin yazısı çiviyi andırıyor. Tabletler üzerine yazı yazıldıktan sonra sertleşmeleri için de pişirilmişler. Günümüzde o zamanlardan kalma kil tabletler de elbette mevcut. Bu tabletler Asur krallarının kütüphanelerini ve arşivlerini oluşturmuş. Ayrıca Asurlular, Babililer ve Sümerler de bunlardan başka önemli kütüphaneler de bulunuyor biliyorsunuz. Ninova ve Babil tapınaklarında kitap çoğaltma atölyeleri bulunduğunu da biliyoruz. Çivi yazısı tabletlerin bir kısmı da Küçük Asya'nın bazı gelişmiş uygarlıklarında bulunuyor. Milattan önce 1900 ile 1200 yılları arasında en parlak dönemini yaşayan Hitit uygarlığının başkenti Boğazköy'de 15 bin büyük boyutlu tablet elde ediliyor. Hititler döneminden kalan diğer tabletler ise dönemin önemli alışveriş merkezlerinden olan Kuzey Suriye'de Ras Şamra'da çıkarılıyor. Eski Yunan'da kitaplardan da bahsedeyim size ama tabii arada iki güzel şarkı dinlettiğim her zaman olduğu gibi. Ya,

0: güle güle, gül güne güle.
1: Yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte. Her zaman, her yerde.
2: Radyo Ülkü.

0: yok, önce finger snap.
1: Eski Yunan'da kitapları da anlatacağımı söylemiştim kağıdın ve kitabın tarihini konuşuyoruz çünkü. Başlarda aslında papirüs rulosu olarak şekilleniyor kitaplar. Ama parşömenin yazı amaçlı kullanılmaya başlamasıyla zamanla parşömen kitapları ortaya çıkıyor. Yunanlılar papirüs rulosunu M.Ö. 7. yüzyıldan itibaren kullanmaya başlıyorlar. Grekler döneminden günümüze hiçbir rulo ulaşmamış ama papirüs rulolarının 6-7 metre uzunlukta olduğu tahminler arasında tarihçiler böyle söylüyorlar. Milattan sonra 4. yüzyıldan başlayarak papirüs kullanımı azalarak sona erme eğilimine girmiş ve parşömen papirüsün yerini almaya başlamış. Bu duruma sebep olarak da Mısır Kralı'nın Bergama Kütüphanesi'nin İskenderiye Kütüphanesi'nin önüne geçmesini engellemek amacıyla 2. yüzyılın başında papirüs ihracatını yasaklaması gösterilir. Hayvan derilerine uygulanan özel bir işlemle elde edilen bir yazı malzemesi olan parşömen milattan önce 3. yüzyıldan başlayarak milattan sonra 6. ve 7. yüzyıllara kadar kullanılmış. Parşömenin yaygınlaşmasında ve tercih edilmesinde papirüse göre çok daha avantajlı olması etkili olmuş elbette. Papirüs yalnızca Mısır'da elde edilebiliyorken parşömen hayvan bulunan herhangi bir yerde üretilebilen bir şey. Papirüse göre daha soğuk ve nemli bir iklim isteyen parşömen bu özelliğiyle farklı iklimlerde sağlamlığını koruyarak kullanılabilmiş. Ayrıca parşömenin katlandığında yıpranma ve yırtılma sorunu bulunmuyor. Başlarda parşömenin de papirüsteki gibi yalnızca bir yüzüne yazı yazıldığı ve rulo şeklinde kitap yapıldığı biliniyor ama zamanla parşömen iki yüzüne de yazı yazılabilecek şekilde hazırlanıyor ve zamanla defter şeklinde sokuluyor. İşte bu değişim günümüz kitabına ulaşan sürecin belki de en önemli evresi olmuş diyebilirim. Antik dönemde yatay rulo en yaygın kitap biçimi olmasına rağmen tahta tabletler ve parşömen kodekslerin kullanıldığını da biliyoruz. Yazı tableti 1 ile 10 adet tahta ya da fil dişi parçasından oluşan bir tablet. Bu tabletler menteşe ya da toka ile birbirlerine tutturulmuş ya da kenarlarına açılan deliklerden geçirilen bir iple bağlanmış. Tabletin üzerine tebeşir veya mürekkeple doğrudan yazılar yazılabilmiş. Ancak genellikle tabletin içi hafifçe oyulmuş ve bal mumuyla doldurulmuş. Böylelikle yazı bu tabakanın üzerine köşeli bir alet yardımıyla yazılıyormuş. İşte bu şekilde tabletler çok yapraklı biçimde de üretilebiliyormuş. Roma İmparatorluğu'ndan da bahsetmek istiyorum size şarkıların sonrasında. Az önce de dediğim gibi iyi ki teknoloji gelişmiş. Her şey teknoloji gelişmeden önce ne kadar da zormuş değil mi?
0: Alkış yok, önce finger snap.

Gül Güne Gül'le de kağıdın ve kitabın tarihini konuşuyoruz. Artık hayat çok daha kolay demiştim. Roma İmparatorluğu'na götürüyorum şimdi de sizi. Roma İmparatorluğu'nun ilk dönemlerine. Kitap yapımında parşömenden yararlanma yönteminde bazı gelişmeler yaşanıyor. Bunun sonucu olarak parşömenden tablette kullanılan biçimde kitap üretimi de gerçekleştirilmiş. Bu yeni biçime kodeks adını vermiş insanlar. Bu terim başlarda hani ciltli takım bal mumu kaplı tabletleri ifade etmek için kullanılmaktayken zamanla tek kenarlarından birbirlerine tutturulmuş parşömen, papirüs ve kağıt gibi böyle bükülgen malzemelerden yapılan kitap biçimleri içinde kullanılmaya başlanmış. Parşömen kodeks kitap biçimi kullanım olarak aslında rulo kitaplara göre biraz daha pratik, tahmin edebileceğiniz gibi. Kodeks üzerine aranılan bilgi kolaylıkla bulunabiliyor. Kodeks kitap biçimi günümüzde kullanılan kitaplarla da birazcık benzerlik gösteriyor aslında. Roma İmparatorluğu'nda papirüs rulosu ve parşömen kodeksinin kullanıldığı dönemde Çin'de de yazılı uygar gelişmesinde çığır açacak bir buluş doğuyor aslında. Kağıt. Parşömen kodeks kitap biçimi kullanım olarak aslında rulo kitaplara göre biraz daha pratik, tahmin edebileceğiniz gibi. Kodeks üzerine aranılan bilgi kolaylıkla bulunabiliyor. Kodeks kitap biçimi günümüzde kullanılan kitaplarla da birazcık benzerlik gösteriyor aslında. Roma İmparatorluğu'nda papirüs rulosu ve

Anneler kağıdı çok çeşitli amaçlar için kullanmışlar. İşte mendil yapmışlar, ambalaj yapmışlar, yazmışlar, resim amaçlı kullanmışlar. Tuvalet kağıdı olarak kullanılan kağıt aynı zamanda törensel adaklarda, giysilerde, ev eşyalarında, şapkalarda, uçurtmalarda bile kullanılmış. Çin'de kağıdın en yeni ve en önemli kullanımı kuşkusuz basım alanı olmuş ki kağıt matbaa gibi pek çok önemli buluşun Çin'de ortaya çıktığı ama Çin uygarlığının gelişim sürecinde çok büyük bir etki uyandırmadığı görülüyor. Aksine bu buluşlar Avrupa kıtasında pek çok gelişmeye itici güç oluyorlar. Matbaanın bulunduğu 1450 yılına gidiyoruz şimdi de. O zamana kadar kitaplar el yazması biçiminde. Kitaplar insan eliyle yazılıyor ve çoğaltılmaları tek tek yapılıyor. Ne kadar zorlayıcı değil mi? Batı'da el yazması kitapların çoğu kodeks şeklinde olmasına rağmen rulo biçimli kitaplar da mevcut elbette. Kitap konusunda Yunanlıların etkisinde kalan Romalılar da kitap çoğaltma işlerini özel yetişmiş kölelerine yaptırıyorlar. Zamanla kitap yazımı daha çok kilise görevi olarak görülmeye başlanmış. Genel olarak da kitap çoğaltma işi manastırların yazı atölyelerinde yapılmış. Kilisenin el yazması kitap sanatı üzerine etkisi bütün Orta Çağ boyunca da devam etmiş. 7. yüzyıldan itibaren bu el yazmaları İslam kütüphaneleri tarafından toplanmaya ve Arapçaya çevrilmeye de başlanmış. Orta Çağ'da kitap çoğaltımı yine manastırlarda yapılıyor. 8. yüzyılın sonlarında el yazması kitaplarda Roma sanatı çağı etkili oluyor. 13. yüzyılın sonlarına baktığımızda üniversitelerin kurulmasına bağlı olarak kitap çoğaltan meslek kuruluşları da ortaya çıkıyor. 14. ve 15. yüzyılda kiliseye bağlı olmayan hattat, işte minyatür sanatçısı ve kitap süsleyicileri yetişmiş. Kitap sanatında konularda ve şekillerde değişimler olmuş. Tarih ve roman gibi yazma kitapları ortaya çıkmış. Orta Çağ'ın sonlarına baktığımızda da parşömenlerin doğal olarak da el yazması kitabın pahalı hale gelmesi yazı malzemesi olarak parşömenin yanında kağıdın da kullanılmaya başlamasına sebep oluyor. Yani şöyle söyleyebiliriz aslında, modern kitabın ortaya çıkışında kuşkusuz Çinliler tarafından bulunan kağıdın Avrupa'da yayılması önemli bir köşe taşı olmuş. Sonrasında elbette Müslümanlar da kağıtla tanışmışlar ve hatta kağıt üretimine de başlamışlar çok kısa bir süre sonra. Müslümanlar kağıt üretimini İspanya ve Sicilya'ya, hatta Hindistan'a kadar ilerletmişler. İspanya'daki kağıt üretimi 1492 yılından sonra Müslümanlardan Hristiyanların eline geçiyor. Böylelikle kağıt yapımı Avrupa'da da yaygınlaşıyor. Kağıdın Avrupa'da yayılması basımcılıkta kağıdın kullanılabilmesine zemin hazırlıyor ve kağıttan üretilen kitapların da ortaya çıkmasına elbette neden oluyor. Devam edeceğiz iki güzel şarkının sonrasında.

kitabın tarihini konuşmaya devam ediyoruz. Şimdi el yazması kitaptan basılı kitaba geçiş matbaanın icadı ile biliyorsunuz mümkün oluyor. Matbaanın bilinen ilk örneğinin en eski zamanlardan beri Çin'de kullanıldığını biliyoruz. Tahta kalıp baskı denilen bu basım türü geleneksel Çin basımının aslında en temel araçlarından bir tanesi. Çin'de tahta kalıpla yapılan baskının ilk örneği dut ağacı kabuğundan yapılmış kalın kağıttan elde ediliyor. Minyatür bir tılsım tomarı da diyebiliriz. Dünyadaki en eski basılı kitap 868 yılına tarihleniyor. Çince çevirisinin kağıda basılı ilk kopyası diyebiliriz bu eser için. Çin'de hareketli harfler 2. yüzyıl ortalarında bulunmuş olmasına rağmen tahta kalıp baskısı elbette önemini de korumuş. Yüzyıllardan beri bilinen baskı makinesi de Gutenberg'den önce üzüm sıkma, kağıt parlatma ve kumaşlar üzerine baskı yapmak için kullanılıyor. 15. yüzyıl başında ahşap kalıplı harfler İncil'den sahneler ve aziz resimleriyle birlikte basılıyor. Ancak bu baskılar kağıdın arka yüzünün tahtaya sürtülmesiyle elde edilmiş. 1450'ye baktığımızda değişebilen harflerle baskı yönteminin geliştirildiğini görüyoruz. Baskıyı mekanikleştirmişler ve kağıdın önemini anlayarak basında insanlar kağıdı kullanmaya başlamışlar. Ve böylelikle basılı kitap ve çağdaş basımcılığında temelleri atılmış. Kim?

Gül Güne Gül'le de bugün kağıdın ve kitabın tarihini konuşmaya devam ediyoruz. Şimdi başlarda aslında el yazması kitap biçimleriyle üretilen basılı kitaplar yıllar süren bir evrim sonucunda 1530-1550 yıllarında büyük oranda günümüz kitabına benzer biçimini alıyor. Basılı kitapların en eskileri 1500 yılına dek basılan kitaplar Beşik Kitap adıyla anılır. Bu adlandırmayla anılan kitapların tümüyle basımcılığın ilk dönemine gönderme yaptığı vurgulanır. El yazmaları gibi ilk basılı eserlerin de aslında başlığı yok. Bu nedenle basımcılığın ilk yıllarından kalan eserlerin basım tarihi ve yerinin belirlenmesi birazcık güç ama zaman içinde kitabın sonuna birkaç satırla kitabın ve yazarın adı, işte basımcının adı, tarih ve basımın yapıldığı yer konulmaya başlanmış. Yıllar geçtikçe kitapta işaretler, damgalar kullanılmış. İşte yayının yapıldığı yer, kitabı satan kitapçının adresi, yayın tarihi belirtilmeye başlanmış. Ve 15. yüzyıldan itibaren kitaplarda tüm öğeleriyle birlikte başlık sayfası yapılmaya başlanmış. Ve bu uygulama 16. yüzyılın ikinci yarısında biraz daha fazla yaygınlaşıyor. Böylelikle kitabın bütün detaylarına insanlar hakim olabilmişler.

Programın en başından beri kağıdın ve kitabın tarihini anlatıyorum size. Bir de şöyle bir şarkıların arasında dünyanın en çok kitap okuyan ülkeleri kimlermiş acaba diye araştırayım istedim. Bundan da bahsetmek istiyorum size. İngiltere merkezli Dünya Kültürü Puan Endeksinden derlenen veriler karşıma çıktı. Dünyada en çok kitap okunan ülke Hindistan olurken onun sırasıyla Tayland ve Çin'in takip ettiğini görüyorum. Belirli dönem aralıklarında güncellenen veriler 2017'de yapılan araştırmaya dayanıyor bu arada. Epey bir geçmiş üzerinden ama endeks vatandaşların haftada okumaya harcadığı ortalama zamanı esas almış. Basılı kitapların yanı sıra işte gazete, dergi ya da çevrim içi yazılı içerik gibi her türlü okunabilir materyal puanlama kapsamına dahil edilmiş. Dünyada en çok kitap okunan ülke olarak liste başında yer alan Hindistan'da her kişi haftada ortalama 10 saat 42 dakika kitap okuyor. İkinci sırada yer alan Tayland'da kişi başı haftada ortalama kitap okuma süresi 9 saat 24 dakika olurken üçüncü sırada Çin var. Halk haftada 8 saatini buna ayırıyor. Türkiye'yi merak ettiniz biliyorum, 18. sırada olduğunu söyleyeyim. Listede en çok kitap okunan diğer ülkeler Filipinler 7 saat 36 dakika, Mısır 7 saat 30 dakika, Çekya 7 saat 24 dakika, İsveç 7 saat 6 dakika, Fransa 6 saat 54 dakika, Macaristan 6 saat 48 dakika ve Suudi Arabistan 6 saat 48 dakika şeklinde sıralanmış. Türkiye haftada ortalama 5 saat 54 dakika kitap okunma süresiyle listenin 18. sırasında yer alıyor.

0: Cemigül'le Gülcük. Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülkü'ye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
1: Mersin Ticaret ve Sanayi Odası olarak üreten, ihracat yapan, istihdam sağlayan firmalarımızla gurur duyuyoruz. ISO 500, ISO 2500 ve TİMBİN listelerinde yer alarak kentimizin gücünü Türkiye ve dünyaya gösteren tüm Mersin firmalarımızı yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası.
2: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
3: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. çevre yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Ergül,
4: her mesele. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
5: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
7: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
8: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
9: Arkadaş Kundura yaşat iş hanımda, Arkadaş Kundura üzüm iş hanımda.
10: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
11: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
10: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
11: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
10: Sipariş hattı 239-0-140. Yenişehir, Mersin.
4: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
10: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
12: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
10: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı, Yenişehir, Mersin.
13: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de. Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 3322 0543 197 2242 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
14: Çetin Kaya'da sepetin dolsun, cebin rahatlasın.
15: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
14: Doğru Çiftlik 250 gram tuzsuz tereyağı 129.90. Yeşil Kozan az yağlı beyaz peynir kilogram 129.90. Aqua 16'lı 2 katlı kağıt havlu 179.90. Porçöz 1 litre pas ve kireç çözücü 79.90.
16: Kalite burada, ucuzluk burada.
17: Ailenizin alışveriş merkezi Çetin Kaya.
3: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
0: Reklamlar sona erdi.
17: Radyo Ülke.
18: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
17: Radyo Ülke.

0: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
1: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
2: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
3: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
4: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
5: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
6: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
7: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur.
3: Siz de veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
4: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
5: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
6: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık

0: yeryüzünün en lezzetli yeri. Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda.
1: Enfes sabah ciğeri Ciğerci Doğan'da.
0: İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde.
1: Sabahları ciğer servisi başlamıştır.
0: Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
2: Bir Mersin markası Ciğerci Doğan. Telefon 0324 321 4040. Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133-0531-081-5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
3: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199.
4: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten. Bu

0: en güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
1: Çetin Kaya'da sepetin dolsun, cebin rahatlasın.
2: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
1: Sinangil 1 kilogram buğday unu 32.90. Avaya altılı sade maden suyu 49.90. Kahve Dünyası 100 gram Türk kahvesi 59.95. Aqua 40'lı 3 katlı tuvalet kağıdı 229.90.
3: Kalite burada, ucuzluk burada.
4: Ailenizin alışveriş merkezi Çetin Kaya.
5: Gülnarlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 5957, 0533 384 4290.
6: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
7: Reklamlar sona erdi.
8: Radyo Ülke.
9: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
8: Radyo

0: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülkü'ye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
1: Mersin Ticaret ve Sanayi Odası olarak üreten, ihracat yapan, istihdam sağlayan firmalarımızla gurur duyuyoruz. ISO 500, ISO 2500 ve TİMBİN listelerinde yer alarak kentimizin gücünü Türkiye ve dünyaya gösteren tüm Mersin firmalarımızı yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası.
2: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
3: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. çevre yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Ergül her mesele. Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
4: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
6: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
7: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
8: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
9: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
10: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
9: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
10: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
9: Sipariş hattı 239-0-140. Yenişehir, Mersin.
11: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten...

0: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır. Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara etli ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
2: Reklamlar sona erdi.
3: Radyo Ülkü.
0: Radyo Ülkü 24 saat.

0: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
1: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133 0531 081 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
2: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199.
3: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda.
4: Enfes sabah ciğeri Ciğerci Doğan'da.
3: İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde.
4: Sabahları ciğer servisi başlamıştır.
3: Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
1: Bir Mersin markası Ciğerci Doğan. Telefon 0324 321 4040.
5: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: Çetin Kaya'da sepetin dolsun, cebin rahatlasın.
1: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
0: Doğru Çiftlik 250 gram tuzsuz tereyağı 129.90. Yeşil Kozan az yağlı beyaz peynir kilogram 129.90. Aqua 16'lı 2 katlı kağıt havlu 179.90. Porçöz 1 litre pas ve kireç çözücü 79.90.
2: Kalite burada, ucuzluk burada.
3: Ailenizin alışveriş merkezi Çetin Kaya.
4: Gülnarlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57, 0533 384 42 90.
5: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
4: Yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.

0: Yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte, her zaman, her yerde.
1: Radyo Ülkü.

0: insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülkü'ye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324-238-3413 238-3413 Reklam.
1: Mersin Ticaret ve Sanayi Odası olarak üreten, ihracat yapan, istihdam sağlayan firmalarımızla gurur duyuyoruz. ISO 500, ISO 2500 ve TİMBİN listelerinde yer alarak kentimizin gücünü Türkiye ve dünyaya gösteren tüm Mersin firmalarımızı yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası.
2: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20 0324 327 88 99.
3: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
2: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva.

0: Ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
2: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
3: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
4: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
5: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 3589.
6: Çetin Kaya'da sepetin dolsun, cebin rahatlasın.
7: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
6: Sinangil 1 kilogram buğday unu 32.90. Avaya altılı sade maden suyu 49.90. Kahve Dünyası 100 gram Türk kahvesi 59.95. Aqua 40'lı 3 katlı tuvalet kağıdı 229.90.
8: Kalite burada, ucuzluk burada.
9: Ailenizin alışveriş merkezi Çetin Kaya.
10: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
11: Reklamlar sona erdi.
12: Radyo Ülke.
13: Bazen 80'ler.
14: Oturmuşum, oturum.
13: Çoğu zaman 90'lar. Geçmişe keyifli bir yolculuğa hazır olun.
15: 90'ların en güzel şarkıları Radyo Ülke'de. 90'lar Retro başlıyor.

ilk albümünden çok sevilen şarkısı yani. Bu şarkı o kadar çok sevildi ki herhalde coverlamayan kalmamıştır. Sezen Aksu ile devam edeceğiz. Sezen Aksu'nun unutulmaz şarkılarından bir tanesi Güllerimse oldu. Şimdi bizimle.

biri olduğunun en büyük kanıtı bence bu şarkı. Terapi gibi bir şarkı diyebiliriz. Hem gerçek hem yalan, unutulmak istendiği halde hatırlanan. Teoman bir röportajında konserde çok rağbet görmemesine rağmen benim evde en çok dinlediğim, en sevdiğim şarkı demiştir. Konserde söylerken de bir o kadar zorlanıyorum. Zira söylemesi zor bir şarkı. Retro'ya aynı yoldan gitmeye devam ediyoruz. Vega ve onları tanıdığımız şarkısı Alışamadım Yokluğuna.

ve albümün çıkış şarkısı Sen Her Zaman sonrasında devam ediyoruz. Neyle devam ediyoruz Eylem derseniz? Kumdan Kaleler ve Sana Dair şimdi bizimle.

0: kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum.
0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak.

0: diğerlerinin sigara içilmeyen olanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
1: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülke'ye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532-741-0549.
3: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
4: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
5: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda.
6: Enfes sabah ciğeri Ciğerci Doğan'da.
5: İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde.
6: Sabahları ciğer servisi başlamıştır.
5: Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
4: Bir Mersin markası Ciğerci Doğan. Telefon 0324 321 4040.
7: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
8: Çetinkaya'da sepetin dolsun, cebin rahatlasın.
9: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
8: Arbella makarna çeşitleri 22.90. Yudum 5 litre ayçiçek yağı 499.90. Kahve dünyası 33 gram Nello fındıklı sütlü çikolata 24.95. Asferox 650 mililitre sıvı bulaşık deterjanı 64.90.
10: Kalite burada, ucuzluk burada.
11: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
3: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
2: Reklamlar sona erdi.
12: Radyo

girmişti ve İyi Kalbim'deki birçok şarkı halen ikonik olarak radyolarda da çalmaya devam ediyor. Belki stream platformlardaki listelerinizde de vardır diye düşünüyorum. İyi Kalbim'den çok özel bir şarkı, hatta albümün de son şarkısı. İstanbul'da sonrasında Levent Yüksel'in İyi Kalbim'ine gidiyoruz.

Korkuyorum. Emel Müftüoğlu'nun seslendirdiği bir Harun Kolçak şarkısı Korkuyorum. Sonrasında Retro'nun bugün de sonuna geldik. Bugün kapanış biraz hareketli olsun dedik ve Yaşar'ın ilk albümünden Esirinim şimdi bizimle. Yarın görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
2: Mersin Ticaret ve Sanayi Odası olarak üreten, ihracat yapan, istihdam sağlayan firmalarımızla gurur duyuyoruz. ISO 500, ISO 2500 ve TİMBİN listelerinde yer alarak kentimizin gücünü Türkiye ve dünyaya gösteren tüm Mersin firmalarımızı yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası.
3: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
4: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. çevre yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
5: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20 0324 327 88 99.
6: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
8: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
9: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
10: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
11: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
12: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
11: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
12: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
11: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir Mersin.
13: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de. Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
14: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
1: Reklamlar sona erdi.
15: Radyo Ülkü.
16: En yeni şarkılar, en iyi şarkıcılar radyonuzda. Burası Radyo Ülkü.

0: başaramadım ki sensiz ölmeyi.
1: Radyo en iyi arkadaştır. Radyonuz açıksa yalnız değilsinizdir. Radyonuz açık olsun. Radyo.

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, size eğlenmenize bakın, sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp Cep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
4: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında, daima yanında.
5: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
6: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda.
7: Enfes sabah ciğeri Ciğerci Doğan'da.
6: İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde.
7: Sabahları ciğer servisi başlamıştır.
6: Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
8: Bir Mersin markası Ciğerci Doğan. Telefon 0324 321 4040. Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
9: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten buzdolabı, fırın, çamaşır ve bulaşık makinesinden oluşan 4

0: Profilo Mercan Ticaret'te. Profilo Mercan Ticaret, Mahmut Mercan, Toroslar Belediyesi civarı Palmiye Durağı'nda. 322-2555 Mersin.
1: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr
0: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
2: Reklamlar sona erdi.
3: Radyo Ülkü.
4: En yeni şarkılar, en iyi şarkıcılar radyonuzda. Burası Radyo Ülkü.

0: insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülke'ye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
1: Mersin Ticaret ve Sanayi Odası olarak üreten, ihracat yapan, istihdam sağlayan firmalarımızla gurur duyuyoruz. ISO 500, ISO 2500 ve TİM 1000 listelerinde yer alarak kentimizin gücünü Türkiye ve dünyaya gösteren tüm Mersin firmalarımızı yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası.
2: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
3: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
2: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. çevre yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi...

0: Mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
2: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
3: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
4: Arkadaş Kundura yaşat iş hanımda, Arkadaş Kundura üzüm iş hanımda.
5: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
6: Gülnarlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
7: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
8: Reklamlar sona erdi.
9: Radyo Ülkü.
10: Radyo Ülkü 24

0: kimsem içimde. Güle güle.
1: En yeni şarkılar, en iyi şarkıcılar radyonuzda. Burası Radyo Ülkü.

0: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
1: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda.
2: Enfes sabah ciğeri Ciğerci Doğan'da.
1: İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde.
2: Sabahları ciğer servisi başlamıştır.
1: Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
3: Bir Mersin markası Ciğerci Doğan. Telefon 0324 321 4040.
4: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
5: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten buz

0: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
1: Çetinkaya'da sepetin dolsun, cebin rahatlasın.
2: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
1: Doğru çiftlik 250 gram tuzsuz tereyağı 129.90. Yeşil kozan az yağlı beyaz peynir kilogram 129.90. Aqua 16'lı 2 katlı kağıt havlu 179.90. Porçöz 1 litre pas ve kireç çözücü 79.90.
3: Kalite burada, ucuzluk burada.
4: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
5: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
6: Reklamlar sona erdi.
7: Radyo Ülke.
8: Mersin'in en çok dinlenen radyosu.
7: Radyo

0: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
2: Mersin Ticaret ve Sanayi Odası olarak üreten, ihracat yapan, istihdam sağlayan firmalarımızla gurur duyuyoruz. ISO 500, ISO 2500 ve TİMBİN listelerinde yer alarak kentimizin gücünü Türkiye ve dünyaya gösteren tüm Mersin firmalarımızı yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası.

0: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında, Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Ergül her nesil. Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99. Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
1: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
2: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
1: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı, Yenişehir, Mersin. Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
3: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
1: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
3: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
1: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir, Mersin.
4: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
5: Reklamlar sona erdi.
6: Radyo Ülkü.
7: Radyo en iyi arkadaştır. Radyonuz açıksa yalnız değilsinizdir. Radyonuz açık olsun.
6: Radyo Ülkü.

0: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülkü'ye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında, daima yanında.
2: Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
3: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
5: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
6: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
7: Arkadaş Kundura Yaşat İş Hanım'da, Arkadaş Kundura Üzüm İş Hanım'da.
8: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
2: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret, fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
9: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de. Buhara etli ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
2: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr
10: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
0: Reklamlar sona erdi.
11: Radyo Ülkü.
12: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
11: Radyo

0: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
1: Reklamlar sona erdi.
2: Radyo Ülkü.
3: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
2: Radyo Ülkü.

0: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
3: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
4: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
5: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
7: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
8: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
9: Arkadaş Kundura Yaşat İş Hanım'da, Arkadaş Kundura Üzüm İş Hanım'da.
4: Dayanılmaz Tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
10: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
4: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
10: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
4: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir Mersin.
11: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
1: Reklamlar sona erdi.
2: Radyo Ülkü.
3: Yolunuz da açık olsun. Radyonuz.
2: Radyo Ülkü.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
0: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
4: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112 Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
5: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
6: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
5: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
6: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
5: Sipariş hattı 239-0-140, 239-0-140, Yenişehir, Mersin. Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
6: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
5: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı, Yenişehir, Mersin.
7: Gülnarlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 5957, 0533 384 4290.
6: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
7: Reklamlar sona erdi.
8: Radyo Ülke.
9: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
8: Radyo Ülke.

0: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133-0531-081-5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
3: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten

0: Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı, 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57, 0533 384 42 90.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
0: Reklamlar sona erdi.
2: Radyo

0: Pardon, pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, size eğlenmenize bakın, sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
4: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
5: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
4: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı, Yenişehir, Mersin.
6: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret, Fırın Durağı Toroslar, Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 3589.
7: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
3: Reklamlar sona erdi.
8: Radyo Ülke.

0: yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte, her zaman, her yerde.
1: Radyo Ülkü.

0: yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte, her zaman, her yerde.
1: Radyo Ülkü.

Radyo en iyi arkadaşlar. Radyonuz

bazen bütün haksızlıklara, yok etmelere, yok saymalara susmaktır. Ve ne olduğunu, ne yaşadığını sadece senin bildiğin ama asla onun bilmediği cehennemlerde yanarken, kan kusarken, seni terk ederken de tebessüm edebilmektir. Ellerin üşürken tutmasını beklemek, avuçlarının hapsinde kalmayı düşlemek, avuçlarına can çeken parmaklarının hissedikliğini durdurabilmek ve her şeye rağmen teninin yakıcılığını teninde umut etmek.

0: Yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte, her zaman, her yerde.
1: Radyo Ülkü.